0: güzel onda oynadı.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.